kalkan düğün söyledi durunca çoğa sotu hop deyip dişi uhtadır hoca dalı ya dişli yalgandırı vandacılı vandacılı çağ şey çalıcılı